aslında böyle şarkıyı dinlerken Ringo Jets'in yorumu "Nu mu çalsaydım o acaba" diye, ayrılık olsa bile diye düşündüm ama tabii bu da çok şahane. Jezahel. Ama Ringo Jets'i, Bilal'in sesini de

bu Bryan Adams'ın yeni şarkısıydı. The Ballad of Terry Fox. Terry Fox kim derseniz eğer, kendisi kanser araştırmaları için Kanada'yı baştan başa koşan bir kanser aktivisti ve sporcu. Ona zaten saygı duruşu niteliğinde yapılmış olan ve Ağustos ayında yayınladığı yeni şarkı.

Fox kanser nedeniyle bir bacağını kaybediyor. Protez bacağıyla Kanada'yı koşarak geçiyor. Ve bunu amaçladığı ve umut koşusu, umut maratonu, Marathon of Hope adını verdiği bu koşudan esinlenerek aslında şarkıyı ortaya çıkartıyor Bryan Adams. Aynı zamanda Sean Manner tarafından yönetilen ve bu başarıyı konu alan Run Terry Run belgeselinin de müziği oluyor. Zaten şey Cross the Country diye anlatıyor Bryan Adams da. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterilmişti. İşte bu da Bryan Adams'ın yeni şarkısıydı. 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz. Sabah sabah hep böyle yeniler mi çalacaksın derseniz eğer hayır. Ama bir iki tane sizlerle paylaşmak istediğim yeni grup, yeni şarkı var. Hele grup için biraz heyecanlıyım. Onu biraz 8 gibi çalarım diye düşünüyorum. Şimdi Little Sims'le devam edeceğim. Yeni sayılır, geçen sene piyasaya sayılır. Geçen sene yayınlamıştım. Lotus albümünün şarkısıydı bu ki geçen sene Little Sims zaten ortada ne kadar ödül varsa işte Mercury'sine başka aklıma gelmedi bir anda. Hepsini toplamıştı. Hip hop dünyasından olsa bile Idols'a turneye çıksın kampanyaları düzenlenmişti kendisi için. Radyo Eksen.

bu geçen senenin şarkısıydı ama ben 2002 senesine gideceğim. Şimdi bu şarkı ardından ilk çıktığı anda beni çok heyecanlandırmıştı. Mike Skinner'ın projesi The Streets. 2002'de dediğim gibi Original Pirate Material'ı piyasaya sürmüştü ve o albümden bir şarkı şimdi Radyo Eksen'de sırada. Oy oy oy Lee Satchel you bastard. Stop trying to shag the birds and fight the geezers. Mine's a Cronenberg mate. The Streets.

0: Londra ayağında konuşmacı olarak yer almış. Bu arada South by Southwest için artık Austin, Texas'a kadar gitmeye gerek yok. 1987 senesinde orada doğmuş olan bir festival bu ve bu müzik dünyası da değil sadece aslında. Hani film de var, teknoloji de var. Hepsinin içerisinde olduğu en iyilerden biri. Londra'da bir ayağı yapılıyor. Birkaç senedir gitmediğim için bilmiyorum yani aynı tadı verecek midir? Çünkü Texas'taki, Austin'deki gerçekten başka bir şeydi. Yani bir kere gidebildim zaten. Who Got The Funk, The Streets, Little Sims dinledik öncesinde. Farklı farklı türlere girer çıkarız. Dediğim gibi yenilerde olacak, yeni gruplar, yeni şarkılar da olacak. Eskilere de bakacağız elbette Radyo Eksen'in sabah programında.
1: 96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: be.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

müzik tarihinde birçok farklı yorumu var. Steam Harpo tarafından ilk olarak kaydediliyor. İşte Rolling Stones'a kadar uzanan farklı farklı yorumları var ve o iyi yorumlar arasında bence Ringo Jets'i de eklememiz lazım. Shake Your Hips 96.2 Radyo Eksen'deydi. Çalarız, Billie Eilish'in de sesini duyarız demiştim. Bugünkü programda öyle de oldu. Zira Ringo Jets, Shake Your Hips. Ardından Doobie Brothers. Değil. Sure Is Pure single edit'i bu. Birazcık hızlanacağız şimdi. Normal temposundan birazcık daha farklı. Böyle birazcık sabah sabah iyi geleceğini düşündüğüm Long Train Running versiyonu. Şimdi sırada Radyo Eksen'in sabah programı.

Nasılsınız? Herkesin keyfi yerinde mi? Sam Motel'den de My Type dinlediğimiz. Şimdi yenilere geçiyorum. Yine bir yeni şarkı ekliyorum araya. Slow Trust. Hearts Castle.

Biz hangi aydayız? Eylül'deyiz değil mi? 18 Eylül'de yayınlandı. Daha çok yeni yayınlandı. What They Grow In The Garden albümlerinin ismi. Amerikalı alternatif bir rock grubu Slow Rust. Onların Hearts Castle dinlediğimiz şarkısı.

And bir short rest. Şimdi T-Rex'e devam ediyorum yayına. Ben Gagong. Get it on sırada.

Bang a Gong Get It On. Şimdi Tom Petty and the Heartbreakers sevenlerin hoşuna gideceğini düşündüğüm çok tatlı bir yeni şarkı çalacağım. Yani şöyle, aslında daha önce kaydedilmiş de piyasaya sürülmemiş. Origins 1971-78 adında bir koleksiyon toplama albüm piyasaya çıkacak. Ne zaman biliyor musunuz? 6 Kasım'da. Bu da Tom Petty and the Heartbreakers'ın 50. yıl dönümü münasebetiyle piyasaya sürülecek olan bir toplama albüm. İşte onun içerisine yerleştirecekleri yeni bir şarkı. Dediğim gibi daha önce duyulmamış. Yeni dediğim eski kayıt. Parade of Loons dinlemeye başladığımız bu şarkının ismi Tom Petty and the Heartbreakers sırada.

1970'lerden kalma bir kayıt. Bu arada koleksiyoncular arasında farklı bir isimle, mesela Afraid to Lose adıyla yanlış kaydedilmiş olan bir isimle de bu şarkının dolaşımda olduğu, farklı bir versiyonun olduğu da söyleniyor. Afraid of Lose, Stone Pally and the Heartbreakers 96.2 Radyo Eksen'deydi. Spin Doctors'a devam ediyoruz. Little Miss Can't Be Wrong sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Şimdi yenilerden bir şarkıyla tekrar karşınızdayım. Bizim yeni stajyerimiz. Elif çok seviyor bu türü. Ona dinlettim. Ya benim hoşuma gitti. Bir baksana, beğenecek misiniz? Beğenecek misin dedim. Çok o da bayağı ilginçmiş diyerek onayını verdi.

haftalık yeni araştırmalarımı yaparken aslında ilk önce klibiyle dikkatimi çekti. Tokyo'da Shinjuku bölgesine çekilmiş olan bir klip ve burada da Japon bir dansçı görüyoruz. Toru'ymuş ismi, sonradan bakıyorum ve görüyorum. Takashi Kitano hissi vermiş zaten bana bütün hareketleri, dansı ve çekimleriyle birlikte. Sonra devam ediyorum. What You Swingin' At, 18 Eylül'de Island Records Australia etiketiyle yaptıkları Songs in the Key of Wrestling. Songs in the Key of Wrestling, ya albümün ismi de çok tatlı. Bu albümden de bakın çok büyük patlayacak Big Noter. What You Swingin' At dinlediğimiz şarkı. Idols grubunun solisti Joe Talbot'la kaydettikleri bir şarkı var. Tom Morello ile birlikte kaydettikleri bir şarkı da var. Böyle bir grup Big Noter.

0: paylaşacağım. Bu arada Big Noter'i soranlar oldu, klibi soranlar oldu. Eğer programa sığdıramadıklarım, ben Instagram'dan hikaye bölümünden paylaşmaya gayret ediyorum. Kullanıyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Yazın Gülşah Güray karşınıza çıkar. Kullanmıyorsanız mail atarsanız da paylaşırım elbette. Wacha Swinginet, bahsettiğim yönetmenin ismi Takashi Kitano'ydu. Böyle bazı takıntılı olduğum isimler var. Mesela Takashi Kitano, bütün filmlerini çok severim. Hatta biriktirmeye gayret ederim. Biriktirmek böyle, mesela Jim Thompson'ın Nüfus 1280 romanı vardır. Onun da bütün Türkçe, yabancı, bütün dillerdeki basımlarını satın alırım mesela. O da takıntılı olduğum bir roman. Nüfus 1280, Jim Thompson'ı çok severim. Onun gibi bir şey yani bunlar. Paylaşacağım birazdan Big Noter'de, bakarsınız eğer isterseniz.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Bu akşam Paribo Art'ı izleyiciyle buluşuyor. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Oyunla başlayan ve beklenmedik bir kırılmayla yön değiştiren hikayesiyle çocukluk, sorumluluk ve büyümek üzerine düşündürüyor. Seyirciyi kendi geçmişine bakmaya davet eden oyun bu akşam 19'da sahnede. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribo Art'ta. Her şeyin giderek çoğaldığı bir dünyada geriye gerçekten ihtiyacımız olan ne kalıyor? Mondo, bilgi ve uyaranlarla çevrili modern insanın kendi dünyasına ve varoluşuna yabancılaşmasını görsel ve kavramsal bir anlatımla ele alıyor. Tuana 26 Eylül'de Paribo Art sahnesinde. Kendine özgü sözleri, melodileri ve samimi anlatımıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuana, 26 Eylül'de Paribo Art'ta. Paribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribo.com adresinden veya Paribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribo Pass.
1: Paribo Art sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.

Evet, paylaştım. Big Noter, radyoları yeni açanlar varsa eğer, çok büyüyecekler. Yani böyle festivallerde, büyük festivallerde görürüz. The Who için de onları söylüyordum. H-U olan için de söylüyordum. Yani birkaç grup için daha söylemiştim. Bu da bence onlardan biri. Devamına bakmadım ama Watch a Swingin' End şarkısı ve bir iki tane daha şarkı. İki şarkı, üç şarkı dinledim. Yani gerçekten çok iyi. Onu da Instagram hesabından, hikaye bölümünden paylaştım. Devamına da bakmak isterseniz, türü severseniz diye. Sonra Korn dinledik, Japanese Breakfast dinledik, Chinese American Bear dinledik. Bu da Was Not Was Done, Where Did Your Heart Go? Dinlediğimiz son parçaydı. Böyle birazcık yumuşatıyorum çünkü yine yenilerden bir parçayla devam edeceğim programa. Bence önümüzdeki sezonda ya da sezonlarda bilmiyorum, belki önümüzdeki sezon çok iddialı olur ama İstanbul'da da göreceğimizi düşündüğüm bir grupla devam edeceğiz. Şimdi Göteborg'dayken dikkatimi çeken ama sonra unuttuğum, dün tekrar karşıma çıkan, ben bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyordum dediğim Fauna. Grubun ismi Fauna. İsveç'in Göteborg şehrinde kurulmuş olan böyle çok uluslu ve çok boyutlu bir müzik kolektifi aslında onlar. Ve bayağı da kalabalıklar sahnede. Hangi festivale çıkmışlardı? Kuzey ülkelerindeki en büyük festivallerden birine çıktılar. Türk sazı da var içinde. Darbuka da var. Ortado enstrümanları da var yani. Flüt de var ama. Ağız, arp da var. Elektronik ses efektleri de var. Yani böyle çeşit. Bakın. Çok çok eğlenceli. Sahne performanslarına da bakın. Son albüm de bence çok iyi. Fauna. Şimdi Radyo Eksen sabah programında.

de sahnede görmeniz lazım. Dediğim gibi bence önümüzdeki sezonlarda İstanbul'da da göreceğimiz gruplardan biri olacaktır Fauna. Bir tane daha geçen hafta, hatta çarşamba, yine bugün, geçen hafta bugün çalmışım. Alcacer'le devam edeceğim ama Fauna hakkında biraz bilgi vereyim size. Kadrosunda Türk, Suriye, Finlandiya, Fransa, Polonya, İsveç kökenli sanatçılar barındıran 8-9 kişilik bir ekip bu. Sahnede bir de düşünün, bakın bu. Hepsi başka başka şeyler çalıyor. Çok güzel. Psikedelik, Krautrock, Folktronica, Rave, her şey var içinde. Fauna 96.2 Radyo Eksen'deydi. Yani kaçırırsanız sonra bir bakayım derseniz bana yazarsınız. Şimdi Alcacer'la devam ediyorum. Böyle yani Türk müziğinin nasıl bütün dünyada yeniden yorumlandığını görüyoruz Alcacer'la da. Şimdi anlatacağım.

0: Bakın bunları da göreceğiz. Şimdi şöyle Türk müziğinden etkilendiklerini söylüyorum. Aslında yaptıkları tarzı Arabian Fuzz diyorlar. Sözlerine bakmayın. Grubun kurucusu Thomas Attar Bellier. Fransız Amerikalı bir yapımcı ve gitarist kendisi. Bayağı saz çalıyor zaten. Bu konser görüntülerine de baktığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Onlarla yapılan bir röportajda Thomas kendisi söylüyor zaten. Birkaç tane müzisyen sayıyor sevdiği ve etkilendikleri. Bu müziği yapmak için önayak olduğunu söylediği. Onlardan işte Selda Bağcan, Barış Manço diyor hatta. Barış Manço, Erkin Koray elbette hepsini saydığı gibi. Bu isimleri sayıyor sadece etkilendikleri müzikler arasından. Alcazar. Devamlı da bakmak isterseniz şöyle yani sadece... Biz, ben ya da işte ne bileyim bu türü sevenler değil. Daha öncesinde Dead Kennedys grubundan tanıdığımız Jello Biafra, Sonic Youth'dan tanıdığımız Lee Ranaldo ki ikisi de müzik konusunda seçici ve kendi tarzları olan insanlar olarak görsek bile Alcazar'la çalışıyorlar. Albümlerinde onlarla birlikte kaydettikleri şarkılar da mevcut bir önceki albümlerinde. Bakmak isterseniz bence dediğim gibi yakında buralarda da göreceğimiz konserinde de bence bayağı eğleniriz. Alcazar Radyo Eksen'deydi.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Haunted by You. Öncesinde James ve onun öncesinde Mount Culture dinledik. O da yenilerden, de 14 Eylül'de yayınlanan Mount Culture'ın şarkısı Growing Pains'i dinledik. Şu Instagram'a bahsettiğim yenileri yerleştirmeye çalışıyordum. Bakmak isterseniz, sonrasında da devamını da görmek isterseniz bugünkü yeni grupların Instagram hesabıma takip edebilirsiniz.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Sabah evden çıkmadan güne altın bir başlangıç yap. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Dire Straits My Party's çaldı. Dünkü istek bölümünden kalanları böyle takipteyim gördüğünüz gibi. Bir yerde bırakmıyorum. My Party's'i çalacaktım. Çalamamıştım. Dünkü programa sığmamıştı. Bugüne yerleştirdim. Radiohead ardından Radiohead sevenlerin hoşuna gidebileceğini düşündüğüm Cowboy Malfoy ile devam edelim mi? Dinleyelim sonra anlatırım.

Cowboy Malfoy, Carried Away. Yani dediğim gibi radyo sevenlerin hoşuna gidebilir, gitmeyebilir. Siz devamına bakın. Yani bu şarkıyla kesin bir benzerlik bulacaksınız arada. Diğerlerini bilemiyorum. Garantisini veremiyorum ama bakmakta fayda var. Yenilerden Carried Away dinlediğimiz 96.2 Radyo Eksen'de. Bu arada Kneecap'la Tom Morello yeni bir şarkı yapmış. Cuma günü piyasaya süreceklermiş. Şimdi biz Cuma dinleyemeyiz çünkü yine konsept programlardan birini yaparız. Bir tane dinleyicimiz yazmıştı ki daha önce birkaç defa yaptığımız bir cover programını yapalım. Orijinalinden iyi diyemeyeceğim. O kadar iddialı bir program olmaz. Olmasın da zaten. Ama böyle sizin de hoşunuza giden iyi cover ya bu dediklerinizi bana yazabilirsiniz. Ben de eklerim Cuma listesine. Cover.

0: Montreux Boy. Sherry Sherry, dediğim gibi takipteyim. Fikirleriniz, görüşleriniz, yazdıklarınız benim için değerli. Hepsini bir kenarda tutuyorum. Yine dünkü isteklerden de geçen günlerde çaldığım Sherry Sherry. İyiydi, bir daha dinleyelim dediklerinizden. Dünkü programa sığmadı ama bugün buyurunuz. Hep birlikte bir kez daha dinledim, duymayanlar da vardır belki dedim. Montreux Boy. Bu arada şu Youth dizisini izleyenler var mı? Sharon Horgan'ı çok beğendim ben. Nasıl daha önce ya da nerede izledim bilmiyorum. Bir de Cillian Murphy'nin de oğlu. Çok iyi bence oyunculuğu. Aaron Murphy'nin de oynadığı yeni bir dizi. Youth. Devam edeceğiz az sonra.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. Give me your hand, I'll just circles when you talk.

Ağustos'ta bu şarkısını Mudwatering Records etiketiyle piyasaya sürdü. Çok iyi değil mi plak şirketinin ismi? Mudwatering. Now I feel it. Lost in Lona 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi eski favorilerimizden, Eksen Sabah programı dinleyicilerinin de favorilerinden Cloud Control'la devam edelim. Promises.

Trio. 92.2 Radyo Eksen'deydim. Bir tane daha çalacağım. Son. Noir Dezir ile devam edeceğiz. Bunu çok tartıştık. Programda da tartıştık. Artık bize ait mi oluyor? Dinleyiciye ait mi oluyor yapılan sanat eseri ya da izleyiciye ya da görene, okuyana neyse? Yoksa hani kara deliklerde kaybolmak üzere bırakmamız mı gerekiyor? Şu Elif Şafak'ın Siyah Sütü kitabındaydı yanılmıyorsam, şöyle bir şey söylüyordu orada. Bu ikilemin arasında kaldığınız zaman burada soran soru, yani bir soru mu, ben bir soru sordum ya, bunu asla cevaplamadan daima yeni sorularla üstüne gidip bunu derinleştirmek gerekir gibi bir şey söylüyordu yanılmıyorsam. O yüzden...

şimdi buldum. Şöyle bir şey. Bu içsel çatışmalara kestirme net bir cevap vermeden onların üzerine yeni sorular sorarak gitmeyi öneriyordu Elif Şafak bu Siyah Süt kitabında. Çünkü bir sorunu aceleyle tek bir yanıt bulmaya çalışmak zihni sınırlıyor. Sorunun kendisini yeni sorularla büyüterek, derinleştirmek işte insanı da kendi iç dünyasına daha gerçek bir olgunluğa yönelteceğini söylüyordu. O yüzden mesela şöyle bir soru sorabilirim. Marlen, inanılmaz iyi bir şarkı değil mi? Kör kuyulara atmak haksızlık değil mi? Benim için ne kadar karanlık gibi gözükse de çok aydınlık bir şarkı idi. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Sordum size. Bu arada. Tekrar sordum. Değiştirerek sordum. Bakın soruyu bu defa. Haksızlık değil mi mesela böyle güzel bir şarkıyı bir kenara bırakmak? Saya Gray ile devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyoruz.

2020 senesinden de The Strokes, The Adults Are Talking 96.2 Radyo Eksen'deydi. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Eksen'in sabah programına devam ediyorum. Fontaines DC ile bir sene öncesine geleceğiz. Şimdi bu da 2019 senesinde Fontaines DC'nin yayınladığı Liberty Bell. Şimdi Radyo Eksen'de sabah programında sırada Fontaines DC dinleyelim.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

I got ants in my pants. James Brown. Aslında öncesinde Vodo Game'den sonra hemen anonsa girecektim ama cuma günü cover yayını yapacağız. Böyle konsept programlar yapıyoruz ya, tam

da girsin dedikleriniz bana yazabilirsiniz. Onlardan böyle bir araştırma yapıyordum, bir şeyler okuyordum. Kaçırmamamız gereken şarkıları şöyle bir kenara yazıyordum da o yüzden Voodoo Game'e atladım. Voodoo Game'de 2016'da yayınlanan Kidayo albümünde yer alan Fransız Afro Funk grubu parçasıydı dinlediğimiz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister o. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Nina Simone, Ain't Got No I Got Life, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Programın da sonuna geldik. Dinlediğiniz için, mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Ulaşmak isterseniz programa bana Instagram Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar, hesabım buradan yazabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gulshan.guray@radioeksen.com e-mail adresini de kullanabilir. Oradan da mail atabilirsiniz eğer isterseniz. Hem belki tavsiyeleriniz vardır, hem de sormak istedikleriniz programla alakalı. Lütfen çekinmeyin. Şimdi Penguins at the Coffee Shop'la kapatıyorum bugünkü yayını. Şöyle Lofi Ru'yla yarın sabah da saat 7'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2. Radyo Esen.
1: Yes, we are.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: T-Mobile Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Seviyorsan sebebi çok, sütarsız meklemesi yok.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

23 Eylül Çarşamba, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Biba Dubi açtı bugünkü programı. Filipinoslu İngiliz müzisyenin Pylon isimli 4. albümü geçen hafta yayınlanmıştı. Bu albümünden dinlediniz Sun Has Set. Londra merkezli topluluk White Lancer'ı alacak 2 sene öncesine ait single'ları Setting Sun.

Müziklerinde hafıza ve nostalji kavramlarına aşina olduğumuz Avalanches'ın yeni albümün No Bad Memories 16 Ekim'de yayınlanacak. Avustralyalı grup bu sefer hafızanın çok daha farklı bir bölümüne yöneliyor. Reklamlar, jingle'lar, teknoloji ürünleri ve tüketim kültürünün bilinçaltımıza yerleştirdiği küçük melodilere dair yeni albümlerinden paylaştıkları bir single. Portraits of Tracy işbirliği taşıyan Can't Get Over Losing You Radyo X'deydi. Stylistics'le devam ediyoruz. Can't Give You Anything But My Love.

0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere komik sanatçıların yer aldığı Los Bichos and Friends Volume 1 isimli 3. albümleri 13 Kasım'da piyasaya sürülecek. Bu albümlerinde King Gizzard and the Lizard Wizard'dan tanıdığımız Ambrose Kenny Smith ortaklığı taşıyan şarkıları Holding Cell Radyo X'andaydı. Los Bichos takibinde Kanadalı topluluk La Security sırayı alacak. Bu sene Haziran ayında çıkardıkları Bingo isimli 2. albümlerinden Deny.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2023 yılında yayınladıkları Killjoy isimli ilk albümlerinde yer almıştı. Couch Party ve All I Wanna Do Is Hate. Los Angeles'lı grup Emil and the Sniffers'la devam ediyoruz. 2024 tarihli son albümleri Cartoon Darkness'tan Chewing Gum.

Jalen Engonda Radyo Eksan'daydı. Londra merkezli Amerikalı müzisyen bu yaz Doctrine of Love isimli ikinci albümünü piyasaya sürdü. Bu albümünden dinlediniz Hang It on the Shelf. Funkadelic sırayı alıyor. Standing on the Verge of Getting It On.

Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

96.2 Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Boston çıkışlı ikili Sweeping Promises Radyo Eksan'daydı. Geçen ay You Say I Romanticize isimli 3. albümlerini yayınladılar. Yeni şarkılarından Accent. 80'lerin başından bir kayıt var sırada. Bon Aliş ve Fractured Heart.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
2: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
3: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

8. İstanbul Fringe Festival kapsamında bu akşam Paribart'ta izleyiciyle buluşacak olan Mondo yarın akşam da sahnede olacak. Bilgi ve uyaranlarla çevrili modern insanın kendi dünyasına ve varoluşuna yabancılaşmasını görsel ve kavramsal bir anlatımla ele alıyor Mondo. Yarın akşamki gösterim için bir adet çift kişilik davetimiz olacak. Bunun için vereceğimiz numaradan bizi ilk arayan kişi olmanız gerekiyor. Yarın akşam Paribart'ta gösterilecek Mondo için aramanız gereken numara ise 0212-304-0670. Parke Courts Radyo Eksen'deydi. Amerikalı grubun 2018 yılına ait Wide Awake albümlerinde yer almıştı. Almost Had to Start a Fight in an Out of Patience. Televizyonla devam ediyoruz yine. See No Evil.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Bu akşam Paribu Art'ı izleyiciyle buluşuyor. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Oyunla başlayan ve beklenmedik bir kırılmayla yön değiştiren hikayesiyle çocukluk, sorumluluk ve büyümek üzerine düşündürüyor. Seyirciyi kendi geçmişine bakmaya davet eden oyun bu akşam 19'da sahnede. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Her şeyin giderek çoğaldığı bir dünyada geriye gerçekten ihtiyacımız olan ne kalıyor? Mondo, bilgi ve uyaranlarla çevrili modern insanın kendi dünyasına ve varoluşuna yabancılaşmasını görsel ve kavramsal bir anlatımla ele alıyor. Tuana 26 Eylül'de Paribu Art sahnesinde. Kendine özgü sözleri, melodileri ve samimi anlatımıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuana, 26 Eylül'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Baltimore merkezli müzisyen Marcus Brown projesi Nourished by Time Radyo X'deydi. Geçen yaz yayınladığı The Passionate Ones isimli ikinci albümünde yer almıştı Automatic Love. Loose Ends sırayı alıyor. Hanging on a String.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

TB Dinner isimli 5. albümlerini geçen ay çıkarmışlardı. Kanadalı topluluk Wine Lips ve Head on the Backwards. Kaliforniya'dan Fiddler'la devam edeceğiz. 2013 tarihli ilk albümlerinden Cheap Beer.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Seattle'dan bir topluluk Telehealth bu sene ortasında Green World Image isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden Silver Spoon Radweg Sound'daydı. Selector'la bugünün kapanışını yapıyorum. On My Radio, Gülşah Turgut ben. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, XN96.2 burası. Doz'la başladık programa 8'e dek. Ben Güven, yayındayım. Death in Vegas var sırada. Scorpio.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Yanar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Kendi muayenehanesini açar. Parasını da kazanır.
5: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
6: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, cumartesi Star'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz arada sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

sene başında gelen son Mamazgan albümü Dig ile aynı isimli şarkı. Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Bu albümde Mamazgan'a Gil Scott Heron'la yaptığı işlerden de bildiğimiz Brian Jackson da eşlik etmişti. Sırada Steve Miller Band var. Eksende Fly Like an Eagle.

single yayınlayan ve Radyo Eksen'de de dönmeye başlayan Block Party'yi ilk günlerinden bir kayıtla andık. Silent Alarm'den So Here We Are radyolarınızdaydı. Kısa bir ara vereceğiz ama Eksen'de önce Fontaines DC ve Marianne.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
4: Reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: olsun işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

96.6 burası 17.17. 8'e dek ben Güven yayındayım. Beck dinledik önce, son single'ı Runaway ile radyolarınızdaydı. Ardından 90'lar İngiltere'sinden Shed Seven ve Chasing Rainbows. Bugünkü program kısa bir reklam arası vermeden önce Michael Kiwanuka ile devam edecek. Cold Little Heart.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Alışılmışın dışına çıkan şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Tuana, 26 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hadi iyi bir kahve içme.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

It's Time, Johnny Marr dinledik. 4 yıllık suskunluğu yeni albümü The Age of Everything ile bozdu Marr. Bu albümün son single'ı radyolarınızdaydı. Billy Idol'la program devam ediyor. Dancing with Myself.

0: de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Hadi iyi bir kahve içmeye.
9: Nereye bu saatte?
8: Salona.
10: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
12: Getir.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

91 çıkışlı ilk Massive albümüne ismini veren kayıt. Radyo Eksen 96.2'de dinledik Blue Lines. Bu saatin sonuna yaklaşıyoruz. Morchiba var sırada, World Looking In.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Bu akşam Paribu Art'ı izleyiciyle buluşuyor. Birbirimizi hiç göremeyecekmişiz. Oyunla başlayan ve beklenmedik bir kırılmayla yön değiştiren hikayesiyle çocukluk, sorumluluk ve büyümek üzerine düşündürüyor. Seyirciyi kendi geçmişine bakmaya davet eden oyun bu akşam 19'da sahnede. Mondo 8. İstanbul Fringe Festival kapsamında 23-24 Eylül'de Paribu Art'ta. Her şeyin giderek çoğaldığı bir dünyada geriye gerçekten ihtiyacımız olan ne kalıyor? Mondo, bilgi ve uyaranlarla çevrili modern insanın kendi dünyasına ve varoluşuna yabancılaşmasını görsel ve kavramsal bir anlatımla ele alıyor. Tuana 26 Eylül'de Paribu Art sahnesinde. Kendine özgü sözleri, melodileri ve samimi anlatımıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuana, 26 Eylül'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

taze bir kayıt. Yeni saatin açılışıydı. Matt Berninger, The National Frontman'inden yeni single Ask for Water eksendeydi. Şimdi 80'ler sonundayız. The Cure'la program devam ediyor. Play for Today.

California Waiting. Burası Radyo Eksen, Kings of Leon dinledik. Grubun kariyerlerinin ilk günlerine ait bu şarkı. Sırada Ocean Colour Scene var. 90'lar İngiltere'sindeyiz. 100 Mile High City.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Radyo X'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

Barry Lightbury ve grubu The Dears. Radyo Eksen 96.2'de dinledik. White Is Only Party. Kanada'dan, Quebec'ten New York'a geçiyoruz. Blondie, şimdi Eksen'de Call Me.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları, 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Fransız ekip M83 eksandaydı. Yakın geçmişten bu kayıt 2023 ilkbaharına ait Fantasy. Radyo eksandasınız. Saati Future Islands'la kapatacağız. King of Sweden.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
2: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Bugünkü programın dördüncü ve aynı zamanda son saatinin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. 2000'ler başından bir Echo and the Bunnymen single dinledik. Flowers albümlerinden Radyo Eksen'deydi It's All Right. Palace Winter'la devam edelim şimdi. Empire.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: kestiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
5: Hadi iyi bir kahve içme.
6: Nereye bu saatte?
5: Salona.
7: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Chamber of Reflection, Salad Days albümünün B yüzünden dinledik. Üzerinden 12 yıl geçmiş. Mac DeMarco radyolarınızdaydı. Bugünkü program MGMT ile devam ediyor. Pieces of What?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stagepass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Yayının sonundayız artık. Stereophonics'in ardından Coldplay kapanışı Every Teardrop Is a Waterfall'la yapacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

circles around me. I think last night you were driving so